Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbetle sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Talabani aşiretinin ve Leylan nahiyesinin önde gelen isimlerinden Şeyh Deşti Talabani'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Nezaramedi, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Harris'le ikili işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı. Amedi, koordinasyon çerçevesinin devlet otoritesini ve egemenliğini güçlendirme adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, az sahip ehli hakkın silahların sınırlandırılması kararı güçlü bir devlet inşası için faydalıdır dedi. Petrol ürünleri dağıtım şirketi, Başbakan Ali Zeydin'in yüksek oktanlı benzin için acil ithalatı onayladığını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi, Başbakan Ali Zeydi'yi yüksek çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmakla yetkilendirdi. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, hükümete petrol ihracatının Kızıldeniz ve Akdeniz üzerinden yapılması çağrısı yaptı. Hava yolları, hacıların dönüş planı kapsamında Cidde'den ilk uçuşların ulaştığını duyurdu. Irak Hava Yolları, Irak'tan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a direkt uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Tarım Bakanlığı, sofra yumurtasına talep hala yerli üretimi aşıyor ve fiyat artışını sınırlamak için önlemler alınıyor dedi. Medya ve İletişim Kurumu, Korek Telekom'la olan sözleşmesini iptal etti ve tüm faaliyetlerini durdurdu. Musul Sağlık Müdürlüğü, Foryo Enerji içeceklerinin satışını yasaklama kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, engelli bir vatandaşa saldıran bir görevli gözaltına alındı dedi. Irak'ın kuzeyinde bir eğitim kazasında biri Amerikalı, diğeri İngiliz, iki askerin öldüğü bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah saldırılarını devam ederse Beyrut'u vuracağız dedi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Jérôme Bonnafont, İsrail'in Lübnan'daki artan ilerleyişini büyük bir stratejik hata olarak nitelendirdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Berri ile görüşmesinde Lübnan'da ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika hala İran'la müzakereler yürütüyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, İran nükleer program konusunun bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul etti dedi. Amerika'nın Iowa eyaletinde bir silahlı kişi ailesinden 6 kişi öldürdükten sonra intihar etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعزي بوفاة أحد رموز عشيرة الطالبانية وأحد وجهة ناحية ليلان الشيخ دشتي عبد المجيد الطالباني. رئيس الجمهورية نزاراميدي يستقبل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع واشنطن. رئيس الجمهورية نزاراميدي يرحب بمواقف وخطوات الإطار التنسيقي الداعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن قرار العصائب بحصر السلاح يصب في مصلحة بناء دولة قوية. شركة توزيع المنتجات النفطية تؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء علي زيدي وافق على استيراد شحنات طارئة من البنزين السوبر والمحسن. قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس الوزراء علي زيدي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يدعو الحكومة إلى تنويع منافذ تصدير النفط العراقي عبر البحرين الأحمر والمتوسط. الخطوط الجوية تعلن وصول أولى رحلاتها القادمة من جدة ضمن خطة التفويج العكسي للحجاج. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من العراق إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وزارة الزراعة تعلن أن الطلب على بيض المائدة في الأسواق المحلية لا يزال يفوق حجم الإنتاج المحلي، وهناك إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار. هيئة الإعلام والاتصالات تلغي عقدها مع شركة كورك للاتصالات وتوقف جميع عملياتها. مديرية صحة نينوى تقرر منع تداول مشروبات الطاقة فوريو في أسواق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن توقيف منتسب اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني خلال حادث تدريب في شمال العراق. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

sarhoş oldum gamzelim. Naz eyleme güzelim, İnsaf eyle nur zalim. Bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim.

Sarhoşum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eylem o zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Boşuna mı çektim dertleri?

Canım, kaç kere aradım, ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin. Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben? Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım. Seni çok özlüyorum.

Dediği gibi ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir.

0: Ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerdeyiz. Başbakan Ali Zeydi, her ailenin ücretsiz bir konut arsasına sahip olması için çalıştıklarını bildirdi. Başbakan Ali Zeydi, Irak petrolünün depolanması ve ihracatına kara ve boru hatlarıyla artırılması için Suriye ile anlaşma yapılması talimatı verdi. Başbakan Ali Zeydi, İmam Ali Tugaylarına Haşit Şabi'den ayrılma ve silahların devlet kontrolüne alınması yönündeki adımları nedeniyle teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris'le ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. Ticaret Bakanlığı, güvenlik güçleri mensuplarının ailelerine ait gıda karneleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. Genel Gümrük Kurumu, Necef Uluslararası Havalimanı üzerinden 150 bin doların yurt dışına çıkarılma girişiminin engellendiğini duyurdu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait Kışım Adası'nda savunma amaçlı hava saldırıları gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini açıkladı. Lübnan Sivil Savunması, Sur ilçesine bağlı El Huş bölgesinde İsrail'e ait iki İHA saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El Bayada beldesinde bulunan İsrail ordusuna ait bir komuta merkezine roketlerle hedef aldığını duyurdu. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine yönelik Amerikan saldırılarına karşılık olarak bir gemiye ve Amerikan askeri üslerine hedef aldığını açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, savaş nedeniyle İran'ın nükleer faaliyetlerinin büyük bölümünün durduğunu aktardı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يقول بأن حكومته تعمل على امتلاك كل عائلة قطعة أرض سكنية مجانا. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يوجه بالتعاقد مع سوريا لخزن النفط العراقي ورفع التصدير بالشاحنات والأنابيب. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يشكر كتائب الإمام علي على فك الارتباط بالحشد والمباشرة بحصر السلاح. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشو هاريس سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل تشكيل الحكومة الجديدة. وزارة التجارة ترفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن ضبط محاولة إخراج 150 ألف دولار

Evet, değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve bütün insanlarımıza ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edecektir. Ve güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyecek tabii ki de. Ve güzel şarkılar sizler için olacaktır. Hanımlarımıza, beylerimize saygı, salamımızı göndererek ve bütün Türkmen eliye ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarımız, eğer istirseniz katılmak, hemen numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Değerli dostlarımız, telefon bağlantıları, uzu ve mesajlar, uzu belkileri, hayırlı akşamlar. Bütün dinleyicilerimize, bütün Türkmen FM Radyosu'nu dinleyenlere. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkı salalım, benim sizlere armağan olsun. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Birinci mesajımız ulaşıp elimize. Fuad arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isteyen bir genç sesinden olsun. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve iyi akşamlar dileyip bizler için ve bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesajı ulaşıptı. Ahmet arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bülent Ersoy'un sesinden bir güzel şarkı verseniz duygusal olsun armağan ederim Özünlüğün Hanım bütün dinleyicilere. Özellikle de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp İsmail arkadaşımızdan Bağdat yolundan katılı yazdı Lina Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Bir şarkı sıra Müslüm Baba'nın sesinden olsun, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere ve ekibize ve bütün değerli dostlara, ahbablara armağan olsun ve iyi vakitler dileyim.

gece, ömrümce o günü hatırlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Ömer arkadaşımıza yazıp merhabalar. Nasılsınız? Eğer mümkünse Zavkuz'a bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Özellikle de ekibimize ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Meryem arkadaşımız yazıp, merhabalar, İstanbul'dan katıldım. Sıradaki şarkını armağan ederim aileme ve bütün sevenlere armağan gelsin ve Lina Hanım sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uyd Radyosu ve programımız sizlerle devam edir. İyi vaxtlar, iyi günler dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıp da Ali arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz senin. Yazıp da eğer mümkünse Keyhan Sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk, armağan edilir özüm bütün dost sahabeler özellikle Delina Hanım sizlere ekibuz armağan olsun ve iyi vakitler, iyi günler dileyip de.

0: Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve değerli dostlarımıza diyelim, elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü Cemil arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını bütün çalışanlara ve sizlere armağan ederim. Özellikle de Helvasti Sant'ta bulunan beylere ve hanımlara armağan olsun ve çok teşekkürler yazıptı.

0: olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve son mesajımızı okuyalım sizler için. Buradan Şeyma Nas'tan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz Lina Hanım. İsmail Kağan sesinden son defa şarkısını istedim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de çocuklarıma, aileme armağan olsun. Sizlere armağan gelsin. Ve çok teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, güzel şarkılarımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dileriz sizler için ve bütün insanlarımıza ne diyelim. Bir daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı vaxta sizlerle olacağız. Ne diyelim, özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

رسمن لسنا مرسمler zaten benim hadi olsun ölüşürsün şiirler arkadaşlar şiirler olan olsun

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

ikinci çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağımı acıtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin melodisi.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz

0: Her ailenin ücretsiz bir konut arsasına sahip olması için çalıştıklarını bildirdi. Başbakan Ali Zeydi, Irak petrolünün depolanması ve ihracatına kara ve boru hatlarıyla artırılması için Suriye ile anlaşma yapılması talimatı verdi. Başbakan Ali Zeydi, İmam Ali Tugaylarına Haşit Şabi'den ayrılma ve silahların devlet kontrolüne alınması yönündeki adımları nedeniyle teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. Ticaret Bakanlığı, güvenlik güçleri mensuplarının ailelerine ait gıda karneleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. Genel Gümrük Kurumu, Necef Uluslararası Havalimanı üzerinden 150 bin doların yurt dışına çıkarılma girişiminin engellendiğini duyurdu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait Kışım Adası'nda savunma amaçlı hava saldırıları gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini açıkladı. Lübnan Sivil Savunması, Sur ilçesine bağlı El Huş bölgesinde İsrail'e ait iki İHA saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El Bayada beldesinde bulunan İsrail ordusuna ait bir komuta merkezine roketlerle hedef aldığını duyurdu. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine yönelik Amerikan saldırılarına karşılık olarak bir gemiye ve Amerikan askeri üslerine hedef aldığını açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, savaş nedeniyle İran'ın nükleer faaliyetlerinin büyük bölümünün durduğunu aktardı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan istekler programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Bu güzel akşamda değerli dinleyenler bir gün günlerden çarşambadı. Umarım güzel bir gün geçirdiniz. Sevdiklerinizden, ailenizden beraber sevgili dinleyenler ve istekler programına hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Ve programımız başladı. Tabii ki de sevgili dinleyenler, buradan saygı, salamımızı herkese ileterek bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek akşamımız hayırlı olsun.

Numaramı hemen sizlere hatırlattım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Baba Hami günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı?

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler geçelim hemen ilk mesajımıza bakalım kimden geldi. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar necasiz canım. İyisiniz inşallah. Ben Rüya. Sizlerden bir şarkı istirdim. Ayaz Erdoğan'ın olsun. Nasip adlı şarkısını ve bu şarkını yazıptı. Cuan Armağan olsun abimin eşine ve sizlere de güzel günler dilerim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden arkadaşımızın, Rüya arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkını da sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, Vestegel programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen diğer mesajımıza Yusuf'tan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istirdim. Daha Tayfur'dan olsun. Eğer mümkünse bu şarkını herkese armağan edirəm. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler ve Stegler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder ve sizlerden gelen bu güzel mesajlar tabii ki de paylaşırız ve isteklerimizin üzerine bu güzel şarkıları sizlerden dinleriz değerli dinleyenler ve geçelim şimdiden diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik ve sıradaki mesajımız o da doğumlu arkadaşımızdan gelipti. Ersin'den yazıp selamu aleyküm, hayırlı akşamlar necasiz. Sizlerden Hakan Altun'un bir güzel şarkısını istirdim. Sizlere armağan gelsin ve sonra da sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, saygı selamım sizlere. Ve en güzel anlar sizlerin olsun. Teşekkür ederiz Ersin arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de Hakan Altun'dan bu güzel şarkısıyla sizlerden hep birlikte dinlerdik. Sevgili dinleyenler ve programı sizlerden tabii ki de canlı canlı da olmayabilir. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım kimlendi.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp en güzel saygı selamım sizlere. Sizlerine bir güzel şarkı istedim. Ahmet Vacit'ten olsun eğer mümkünse ve bu şarkını armağan edilen bütün dinleyicilere ve bir de sizler armağan olsun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlerden sevgili dinleyenler geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti. Değerli dinleyenler, tabi programımız sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam edilir. Hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve tabii ki de bu numara üzerine aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz.

Və geçən həmən digər mesajımız arkadaşımızdan gəlib. İsmail'dən yazıbdı. Merhabalar. Altın Köprüdən katılan proqramımıza necə siz deyisiz? Sayğı salamım sizlərə ilətirəm. Əgər mümkünsə bir gözəl türkmanca şarkısı istirdim. Abud İlhamdan olsun yazıbdı. Bir gözəl şarkısı da əgər mümkünsə yazıb buradan bütün arkadaşlara və sevdiklerime, aileme ve kardeşlerime armağan olsun. Ve yazıp da buradan Altın Köprü halkına armağan gelsin ve bir de sizler armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de bu güzel Türk Malı şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

de sıradaki mesajımıza geçerim. Arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Akşamı hayırlı olsun, necesin? İnşallah iyisin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıptı ben, Semar Annası. Hazretlerin bir güzel Arapça şarkısı, Yes Hıdır'dan olsun, armağan ederim. Bu şarkını kardeşim Muhammed'e ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler ve programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam edelim bu güzel akşamda. Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhaba, ben Cinan. Sizlerden bir şarkı istirdim eğer mümkünse. Bir de Sen Gitme adlı şarkısını ve bu şarkını abime armağan olsun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Biraz da sana Allah. Tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazık merhabalar sizlerden bir güzel şarkı istedim. Tarkan'ın olsun eğer mümkünse ve bu şarkı herkes armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı Tarkan'ın sesinden sizlerden birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugün bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Aziz kardeşler, bacılar, bu ayetleri okuduk Allah'ın fazlıyla Ennaziat surasının son ayetleriydi. 34. ayetten ta 46. ayet ki Ennaziat surası 46 ayet. Bu ayetleri de böyle kısa şekilde açıkladıysak Hak Teala buyurur فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Tabi الطَّامَّةُ الْكُبْرَى manası büyük bir felaket geldiyse o da kıyamet günü. Allah Subhanahu ve Teala burada kıyamet gününün bahsini edir bizim için. Kıyamet gününün çok adları var. Çok adları var. El-Gâşiye, El-Tâmme, El-Hâkka. Kaç adları var ve çok da yani o adlarından birisi At-Tamme'di. Büyük bir felaket. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى. O günde, o kıyamet gününde insan yaptığını, hapsını bilir, hapsını görer. Ne yapıpsa, iyilik yapıpsa, kötülük yapıpsa, kıyamet günü hapsını görecekti. فَاللّٰه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى o iyilik edenlere tabi iyilik verir, cenneti verir, rahmetini endirir üzerlerine, rızasını endirir üzerlerine. Tabi kötülük de yapıpsa o insan onu da görer, onun da karşılığını alır. Allah Subhanahu ve Teala cümlemizin haline rahmetsin. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Tabi cehimde manası cehennem. Cehennemi de ehli küfür, ehli şirk hapsını cehennemi de görürler. فَاَمَّا مَنْ طَغَى. O kimseler ki dünyada tuğyan ettiler, küfür ettiler. Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunu tutmadılar. وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Dünyası için yaşadı, ahireti unuttu. Allah Subhanahu ve Teala'nı unuttu, Peygamber Efendimizin yolunu unuttu. Düz yolu tutmadı. وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ne yazık ki onların yerleri hara olacaktı, yurtları hara olacaktı, o yurtları, yerleri cehim olacaktı, cehennem olacaktı. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Geldiyse o kul Rabbisinin makamından korkadıysa, Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunu tuttuysa dünyada, Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini yerine getirdiyse, emrettiği şeyleri yaptıysa, yasak ettiği şeylerden uzak olduysa, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Kendi nefsini harap işlerden, kötü yollardan, sözlerden, işlerden uzak ettiyse, Allah Subhanahu ve Teala va'd eder ki onların yerleri, yurdları cennet olarak. Fe innel cennete hiyel me've. Onun için aziz kardeşler, bacılar, bu ayetten faydalanak ki Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunu tutak, Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat edak,

فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيام

0: Ağzına sağlık. Allah ruhu yasın. Maşallah. Maşallah. Allah muvaffak etsin seni. Bu güzel okumakla. Allah razı olsun. Ağzı var olsun. Barakallahu fik.
1: Allah razı olsun.
0: Memnunum telefonundan. Sağ olun. Allah ruhu yasın.
1: Teşekkürler.
0: Bəli, aziz kardeşler, bacılar. Bir de dönek mevzumuza. Maşallah bu güzel okumağı eşittik. Ahkam-ı nun-u sakine dedik de ilk hükmü izhar hükmüdür. Nun sakineden tenvinden sonra bu altı harflerin birisi geldiyse nun sakineni izhar ederek. Ne te ki men a'ta fe emme men a'ta durmaksız, sekitsiz bir de fazla gunna vermerek nun sakineye yahut da tenvine. Bugün inşallah Teala geçen ikinci hükme, ikinci okumak, nun sakinenin tenvinin ikinci okumağı nece oğlu? İkinci hükmü o da el-idgam. El-idgam. Acaba idgam ne demekti Arapça dilinde? Tecvid babında geldiyse bu söz, el-idgam sözü açıklamağı neydi, manası neydi? İdgamın harfleri neydi? Ha zaman nun sakineni tenvini idgam ederek özünden sonra geldiği harflere bunları inşallah Teala açıklar bu derste. Tabi idgam da neçe bölümdü? Gunne tarafından gunnesiz yahut da idgam kamil var bizde, idgam nakıs var bizde. Bunları inşallah Teala kısaca açıklar bugün. İdgam sözünün manası el-idhaldi. Arapça geldiyse, Arapça dilinde el-idgam manası el-idhal. Yani bir şeyi bir şeye geçirtmek. Ona dilini el-idgam. Ama tecvid babında bu söz geldiyse, yani okuduysak bir tecvid kitaplarından birisinde idgamu el-idgam sözünü manası neydi? İdhalu harfin fi harf. İdgamın manası odur ki bizde iki harf var. İki harf var. Birinci harfi geçirdesen ikinci harfin içine. Özü iki harfti. O idgam olduysa o zaman bir tek harf olur. İdhalu harfin fi harfin bihayth yasirani harfan vahida. Bu iki harf bir tek harf olur. Tabi bu idgamı nişi yapırıq Kur'an-ı Kerim'in okumağında yüngüllük hatırı için. Çünkü o harfi izhar ettiyse o bir kez ağırdı. Ama idgam ettiyse o özünü o harfin okumağı yüngül ola. Fe Arapça dilinde her zaman giderler yani yüngül bir şeye. Yani sözü çıkartmakta, harfi okumağında ne yüngül ise onu kullanırlar. Çünkü de idgam geldiyse harfler ara yerinde bir harfi girdesen o bir harfin içine idgam edesen özünü hatta okumağı yüngül olsun. Buna dilini idgam. Yasirani harfan vahiden, müşeddeden. Geldiyse bu idgam kamil olduysa dilinin özüne idgam kamil. Bunun da nişanı Kur'an-ı Kerim'de idgam-ül kamilin nişanı Kur'an-ı Kerim'de o harfin üzerinde bir şedde nişanı olur. Şedde alaması olur. Ama idgam kamil değilse ikinci harfin üzerinde şedde olmaz. İkinci harfin üzerinde şedde olmaz. Ona da dilini el-idgamın nakıs. Buna da inşallah bir kez sonra gene açıklarız fazla. Aceben ha zaman nun sakinani yahut da tenvini idgam ederek özünden sonraki harflere. Naksı harfler geldiyse nun sakineden sonra nun sakinani idgam ederek içine girdirir içine idgam ederek. Altı harf geldiyse o da harfler de yığışılıp bir sözde yarmelun sözünde yarmelun kelimesinde. Manası altı harf. Nun sakineden sonra geldiyse nun sakineni idgam ederek bu harflere ya harfi, ilk harfi ya'tı, ikincisi ra'tı, üçüncüsi mim'di, dördüncüsi lem'di, beşincisi vav'di, altıncısı nun harfidir. Yarmelun, يرملون. بو 6 حرف. بو 6 حرفن birisi geldiyse nun sakineden sonra ne yaparız? Nun sakineni idgam ederiz. Bu harfin içine özleri ki harfti bir tek harf oğlu. Yani mesela aldıysak ya harfi. Özünden önce nun sakine geldiyse. Aziz kardeşler, bacılar, biz bu mevzuğumuz nun sakine üzerinedir. Yok nun müteharrike. نون ساكنة كي نفتحة نكسرة نضمة ورزارن ده حركاسي يوخت ساكن ده بو نون ساكناني نجا أخرق ديدخ إلشيل إظهار إندي إدغام أولو ها زمان إدغام أولو بو نون ساكنة özünden sonra bu 6 harflerin birisi geldiyse olabilir ben fazla diyorum bir de döndürürüm diyorum döndürürüm hatta ki eşiden bizi iyice anlasın. İndi ilk harfi alsak nun sakineden sonra ya harfi geldiyse yarmalunun ilk harfi ya'tı. Ne oldu? Mesela özü men yeşe. Men sözü neyden bitiri? Nun sakineden. Nun sakineden sonra hangi harf geldi? Ya harfi geldi. Ne yaparız? Nun sakineni idgam ederiz ya içine. Nun sakineni okumarız. Bez gunnası kal. Okuruz. من يشاء من يشاء أخمارغ من يشاء من يشاء يوخ بو إظهار ده أما برد نون ساكنان حقنا ده إدغام olsun يا إتنا أخرغ من يشاء ويدخل من يشاء في رحمته من يخشى من يخشى بشكل اولو ادغام اخمارغ من يخشى اونيتي نون ساكنيدن سورا بو 6 حرفن بيرسي گالديسا نون ساكنه ادغام اولو özünden sonraki harfe tabi idgamın da şartı nedir gerekim bu hüküm ki sözde olsun ki kelimede olsun Nun sakine birinci sözün sonunda olsun, birinci kelimenin sonunda olsun. Yani birinci kelime neyden bitsin? Nun sakineyden bitsin. İkinci kelime bu sözle bu harflerin birisiyle başlasın. Birisiyle başlasın. Bu harfler dağişildiyse nun sakinenin de hükmü dağişili. Dedik de ki bu harfler koyar nun sakinani biz nece okuyalım. İzhar edek, idam edek, iklab edek, ihfa edek. Bu harfler koyar bilintiri nun sakinanın okumağını. Bu bir şart. Birinci söz kelime nun sakineyden bitsin. İkinci söz bu 6 harfin birisiyle başlasın. Geldiyse bu ki Nun sakineyden 6 harfin birisi bir tek sözde olduysa, bir tek kelimede olduysa o zaman idgam olunmaz. İzhar çimindeki idgam olunmaz. Nun sakine yığıştıysa bu 6 harfin birisiyden bir tek sözde idgam olunmaz. Ne için olmaz? Tabi Kur'an-ı Kerim'de 4 kelime gelipti. Belli kardeşler bir bacılı bir Telefon var bizimden. Buyursun.
1: Ya şef, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Ey sen Allah zülü yasın.
0: Ehlen ve selam. Kardeş Celil bizimlendi. Maşallah sürekli her program arar bizi, telefon eder. Allah muvaffak etsin. Buyurun, buyurun kardeş. Oh.
1: Arvar şu ya şef.
0: 34. ayete getirdik. Buyurun. Ennazi'at surası. 34. ayetten fe iza caet tammetul kubra
1: tamam ey
0: surenin sonuna kadar
1: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim fe iza caet tammetul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى

0: إلا عشية أو ضحاها.
1: الله جل ياسين بارك الله بجزل أخمغا أغزوار أسن ممنون olduk ki aradı bizi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok memnun. Maşallah güzel okumak aziz kardeşler, bacılar. Umid ederek her Müslüman Kur'an-ı Kerim'i bu gibi okusun. Bu usulla okusun. Bu güzel şekilde. İnşallah Teala bu programda destekti. Hatta ki eşidenler de yani fayda bulunsular. Allah subhanahu ve teala bu kardeşleri, bu işleyenler, bu çalışanlar bu radyoda muvaffak etsin özlerini ki bu işe de destektiler, yardımcıdılar. Allah subhanahu ve teala bol bol ecirlerini yazsın. Allahümme amin. Bir de dönek aziz kardeşler, bacılar mevzuumuza, o da idgam mevzuudu. Dedik de şerti ki İlk söz nun sakineyden bitsin. İkinci söz bu harflerin, bu altı harflerin biriyle başlasın. Hatta ki nun sakineni idgam edeğin özünden sonraki harfe. Onun için bu altı harf neydi? Yarmalun harfleriydi. Yarmalun harfleriydi. Tabi idgam da iki bölümdü. İki bölümdü. Birinci bölümü idgam bi gunne, ikinci bölümü idgam bi gayri gunne. İdgam bi gunnenin manası nedir? Harfleri nedir? Bi gayri gunnenin harfleri nedir? Manası nedir? Onu bir aradan sonra inşallah Teala sizle olduk. İnşallah bir küçük aradan sonra sizle olduk. Buyurun.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، بيردا عزيز قرداشلار باجلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu küçük aradan sonra bir de sizinle döndük Allah'ın fazlıyla. İndi başlayalım, bakalım idgamın neçe bölümü var. Aziz kardeşler, bacılar, idgam iki bölümdü. İdgam bi gunne ve idgam bi gayri gunne. Bunu böyle kısaca açıklayayım siz için. Nun sakinani biz dedik idgam ederek bu altı harfe. Bazen idgam eden de bu nun sakinani bu altı harfe gunne kalı. Gunne de ne demekti? O sesti ki burundan çıkar. Nun sakine, aziz kardeşler, bacılar, nun sakine harfi dedik de ki bundan önce iki bölümdü. Bir bölümü özü diye nun sakinenin canı. İkinci nun sakinede bir gunne var. O okuyanda özünü bir ses burundan çıkar. İnne. Onun için burnunu tutanda nun sakineni okuyanda yahut da nun harfi okuyanda burnunu tutsa bu nun sakineni okuyabilmesen. Ne için? Çünkü bu nun sakinenin canında özünde bir gunne sesi var. Gunne sesi var. Onun için nun sakineni bazen idgam eden de bu altı harflere idgam oğlu canı, idgam oğlu gunnesi kalı. Gunnesi kalı idgam olunmaz. Fabuna dilini idgam bi gunne. Bazen de bu nun sakine idgam edesen özünü, özünü, gunnesini kamilen özünden geldiği harfin içine girer hapsı. Fe bunun sakineden hiçbir şey kalmaz. Ne sesi kalı, ne gunnesi kalı, özü kalmaz. Kamilen, mükemmelen hapsı girer bu ikinci harfin içine. Buna dilini idgam kamil. İdgam kamil. İdgam kamil. İndi gelelim birinci bölüme. İdgam bi gunne. İdgam bi gunne. Yani nun sakine idgam oğlu özünden sonraki harflere. Ama gunnesi de kalı. Gunnesi de kalı. Ne harfleridir bu? Ha, bu altı harften dört harf. Yenmu, ye, nun, mim, vav. Ye, nun, mim, vav. Bu dört harf. Nun sakine İdgam olduysa bu harflere, bu dört tanenin birisine idgam oğlu ve aynı zamanda da gunne, kalı gunne oğlu bu idgamda. Kalı bizde o altı danadan iki harf, o da lemnen ra'ti. Nun sakine idgam olanda bu iki harfe hiçbir şey kalmaz nun sakineden. Gunnesi kalmaz. Nun sakine özü, canı, bir de İçindeki gunne her ikisi idgam oğlu geçer lem harfinin içine, ra harfinin içine. Bir şey kalmaz bu nun sakineden. Hiçbir şey. Onun için dilini özüne idgam kamil yahut da dilini idgam bi gayri gunne. Bi gayri gunne. İndi bunu okuyalım. İndi bizde gelen birinci bölüme ki dedik idgam bi gunne oğlu. O da dört harfli olu. Ya, nun, mim, vav. Okuduysak men yakşa, men yakşa. Bakırsan, av eşidirsen aziz kardeş, bacı, nun sakine idgam oldu ya harfine. Ama gunnesi de kaldı. Men yakşa. Bu nun sakine üzerine. Tenvin olduysa vucuhun yevme iz وجوهٌ يومئذ فبرمز اوخماسن وجوهٌ يومئذ يوخ بو اظهارد نون نستر بزده برده ادغام استر نداغن ادغام اداغ وغنسن دويراغن بير سس چخارداغن بروننان اوخما وجوهٌ يومئذ وجوهٌ يومئذ يوخ وجوهٌ يومئذ men yakhsha bu birinci harf. İkincisi
نون حرف ده نون ساكنه sonra نون حرف geldiyse o da idgam oğlu idgam bi gunne dilin özne. İnne fa'ati zikra.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Zeydi, bölgesel yönetim heyetini kabul ederek bölgedeki petrol şirketlerinin faaliyetlerine yeniden başlamaları talimatını verdi. Zeydi, Haçlı Şabi ile idari bağların sonlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik adımların uygulanması için ortak bir komisyon kurulması talimatını verdi. Zeydi, Irak petrolünün depolanması konusunda Suriye ile anlaşma yapılması ve tankerlerle boru hatları üzerinden ihracatın artırılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, diğer gruplara da silahın yalnızca devletin elinde toplanmasını kabul eden gruplara katılma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika'nın Irak maslahatgüzarı Joe Harris'le yeni hükümetin kurulması sürecinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi yollarını görüştü. Ticaret Bakanlığı, güvenlik güçleri mensuplarının ailelerine ait gıda karneleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Tasmim Koalisyonu Başkanı Amir El Faiz, Bakanlar Kurulu'nun belirlenmesi siyasi uzlaşıya bağlıdır dedi. Parlamento Maliye Komisyonu Başkanı Aziz El Meyyahi, günlük ücretli çalışanların ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme 2026 bütçesine dahil edildi dedi. Kuveyt, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediğini açıkladı. İran devrim muhafızları Amerikan askeri üslerine hedef aldıklarını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler devam ediyor, Tahran'ın müzakere sürecinden çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin İran'ın uranyum zenginleştirme hedeflerinden vazgeçmesini umuyoruz dedi. CENTCOM, İran'a ait Kişm Adası'nda savunma amaçlı operasyonlar gerçekleştirdik dedi. Lübnan Sivil Savunması, Sur kentine bağlı El Huş bölgesine düzenlenen iki İsrail insansız hava aracı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti açıklaması yapıldı. Rusya'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen Ukrayna insansız hava aracı saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
4: Türkmen FM. طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي الزيدي يستقبل وفد حكومة الإقليم ويوجه باستئناف الشركات النفطية في الإقليم عملها اعتبارا من الخميس وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية. الزيدي يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد وحصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بالتعاقد مع سوريا لخزن النفط العراقي ورفع التصدير بالشحنة والأنابيب. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يدعو بقية الفصائل إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل تشكيل الحكومة الجديدة. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يعلن استكمال إجراءات

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

hayalini çabucak geçsin istedin mi? Gördüklerin hayalden ibaret, zaten bu bir oyun değil mi? Ben çok zor bir

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

her yerine adını yazdım. Pencerelere, bütün aynalara, gazetelerin

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

يا رمال من يا تلال يا مال بحالر

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sesinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsa.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: akma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsa.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.